0: Sizoke yangenkolo.
1: Uma uthanda umculo wesintu ogijima negazi.
0: Sizoke yangenkolo.
1: Hlaba kanye noma kabili sigiye ngengoma ku Khozi FM.
2: Luhamba phambili.